0: Ya diyor ki şimdi kapak dönmüş. Yok yok yok yok yok.
1: Walat dia balat bega anu dina mangsak iwari merbayak sadina lu.